tafika pamperere pamai tinsake ntsiku lalero pamakina panali amarido roberto ine utilia bendito nkonzi ndi mulutso programu iyi ndati bwanji tukumaninso sabata amawa zikomo

Lideri gandari wapankondezi Mwilirande mwepo Urbano Raimundo gandari Mwilirande kukupani Mwilirande solide.